0: RCT FM 96.6 aka saurari shirin yau da gobe. Idan da kai mu ranar Litinin da misalin karfe 8:30 na dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri na yau da gobe. Daga nan BRCT FM Bauchi, muna fatan ana jin daɗin kasancewa tare da mu. An jima da misalin karfe 9 kada mu yi sauran manta, za mu kama kamimacin shirin mu na siyasa maji magani. Yanzu abubuwan na cewa karfe 8 bari mu je ga shirin na Napo Plus site. This is Bauchi Radio Corporation 94.6, the pride of the people. Our studio time check is 8 o'clock. Stay tuned for the next program, Po Plus site.
1: Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! Eba! E

sunuyorlar ya hayci. Kuzileyin kezi yarası yaşıyor. Baba asali oldu. Baba asali oldu. Ben de itibat içi asali oldu. Magara da karışın çöre. Daha kıyım var. Ben magara da karışın. Ben kutuğunu sevdiğim. Yedim çöre. Çocuğun da var. İşe de yazayım. Bak ben de demin daha sarı oldu. Ya ben de ben bir işim var tabi. Ne var tabi? Bana kıvı ne var mıdır? Eşya yok bunu. Ben de tabi. Ne var tabi? Ben de kısa yiyin. Sevgeri saçı. Dünün de yaşa uçak. Kadın cildinin de yaşa. Vallahi ne cildinin de yaşa. Ne var bak yana. Ve iyi yap o kadına su ben mi beyi? Sözü kalitli. Sıkı ben de adına çarpayım hatta. Değer alakta da için. Ben Allah kuvanım. Kalası kalanım. Sıkayan beni bütün bir sıkıntı. Nazar ne yedir? Misi var bu acıda. Ben bu adamla fotoğrafı şimdi ben. Ben de çoğusun engina. Sıkayan da başı erişim. Hadi o var. Sıkayken inna ci inna ben. Minna çoğun akoyi ye var. Ta diye alakta da için. Ben de haka şey annemi var. Haka da vaka annemi var. Sıkayan da başı erişim. Sıkayan da başı erişim. Sıkayan da başı erişim. Ama o da da anlatı yapalım.

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

0: Ninja yin dandano domin duka jin dadin yadda zaman fari zai mai inganci zai vibe zai dunkulan kiran
1: kuku ne daya dama mara iyaka tara gold.